0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay ay. Ay ay Vostaki, Vostaki. Kulağımı kareyi işip getipti. Yaman oru attı.
4: Kanakı, oy, oy, azadı. Vostayım yaman ku. Vapşi işip getipti kulağı. Bunaki eşi kulağını kattan taptı. Hatun, kottaligini karayın kottaligini.
2: Vostaki, ben olaman desem siz kulaman deysiz ha?
4: Doğru de, kottaligini karayın kulağını.
2: He, şunaka. Siz uziz çi uziz. Eşeğinin miyasını uziz yoğurup yoğurup, menge kulağını kaldırasız her daim. Uşenge kulağım eşeğe kulağı kokşap koyan. Çün deyiz mi? Kudu sizin miyeyiz, eşeğe miyeye kokşagendi.
4: Ye, vay, ye.

0: Caz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Supermarketda. Tabriklaymiz. Siz nazorat kamerasini o'g'irlamoqchi bo'lgan 100-xaridorsiz.

0: suvlari oltin rangga kirgan dalalari
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz biz bilan birga

Ikki yigit bir qiznikiga mehmonga kelishibdi. Yigitlarning biri qizdan: "Kechirasiz, sizdan kishpak yo'qmi?" "Bor, mana marhamat." So'ng qiz ikkinchi yigitga yuzlanib dedi: "Sizga ham kerakdir?" Ikkinchi yigit javob qildi: "Yo'q, rahmat. Mening paypog'im but-butun."

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ya ya. Uf Vasteke. Bu ne mi ahval? Bu ne mi ahval? Adamım şunçalık içedi mi?
3: Azade canım. Kaleysen.
1: Siz ki günüşçeçi yakşıydım. Baru yakşıydım. Şimdi bu ise...
3: Demek şimdi bu ise kaytıp gideyim mi?
1: Ne mi diyeceğiniz bu? Şu ahvalda katke borasız. Tövbe kıldım Vasteke. Ben umuman çümeyim. Ben de şu arağ olgürü içi uğrasız, içi uğrasız. Şimdi mi geçersiz ozu?
3: Ne için martta yetişim gereysen ki ozu azade. Oda arab bu suyuluk. Agar bir qattiq narsa bo'lganda g'ajirmidim, ko'shab yirmidim, shunaqa bo'lardi. Tushundingmi?
1: Ha, tushundim. Tushuntirishi ham bopladingiz. Hoz to'xtab turing, men o'qlovimni olib kelib, tushuntirish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman.
3: Nima? Ozoda o'qlov deysanmi?
1: Ha, o'qlov deyapman, o'qlov.
3: Voy, ozoda, biram o'zing yaxshisan-da. Kech bo'lgan bo'lsa ham erinmasdan eringning nonushtasiga somsa pishirib otdimmi? Gap yo'sanga, gap yo'.
1: Nima?

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ya o'zi bu xalqda shunday gap bor, kaf qichsa, nima bo'ladi?
4: Rostdan qichyaptimi? Ha, boy odamni kaf qichsa, unga pul keladi.
3: Aha.
4: Kambag'alni qichsa, egzema, qichma kasal boshlanadi.
3: Ha, men sizni ko'rib shunaqa bo'ldimi deb siz bu kishi mendan 50 ming so'm qarz oldilar.
4: Shuni ko'nglim sezdi. Hozir shu yerda so'rasa kerak, shuncha odamni ichida.
3: Ya, o'zi so'ramoqchi emas edim, pul zarur uning ustiga. Shuni bersangiz.
4: Ha, beraman.
3: Ha, bering.
4: Beraman.
3: Ha, bering.
4: Ha, beraman.
3: Ha, bering.
4: Navbatingiz kelsin, beraman.
3: Qanaqa navbat?
4: Siz 20-chi navbatda turibsiz. 19 kishining qarzini berishim kerak. Undan keyin sizni qarzingizni
3: beraman. Ya, unaqasi ketmaydi. Menga 2-3 kun aytdingiz, boshimni ortib chiqarib, ro'yxat bo'qat istilmayman, men pul qaytarib bermayman, pul so'rab, pulga nima qilasman, ro'yxat bering pulimni.
4: O, lo'lilik qilmang. Bizda tartib bor.
3: Vo! Bekaray, ikkovimiz jo'raku. Meni shundoq 20-chi nomerdan olib tepaga birinchi qilib qo'yib qo'y.
4: 100 ming bersangiz, shu ishni qilaman.
3: Kalın joydan mı senin? Ye? 50 bin somga 100 bin som soruyorsan mı?
4: Zaten birinci oranı ne yapsan?
3: Ortağla silah guvah. Ben erkeğimem. 50 bin somda 10 bin somdan keçtim. 40 bin som. Berin.
4: Rahmat.
3: Berin.
4: Buldu bir ama.
3: Berin.
4: Bir ama buldu bana. Buldu. Az doğrusuna etkin yakışı 40 çıkmaydı. Çıkmaydı, 40 çıkmaydı. Doğru da, doğrusuna
3: etkin. Yana 10 bin som keçtim, 30. Berin.
4: Rahmat.
3: Bering.
4: Bo'ldi beraman.
3: Bering.
4: Bo'ldi. Bo'ldi. 30 beraman, bo'ldi.
3: Ha, bering.
4: To'g'risini aytgansiz. 30 dan sal nari bering.
3: Barak, ketsa ketsin yana 10 ming, 20 ming bering.
4: 20 ming?
3: O'lmaydigan 30 dan o'nga 20 yaxshi.
4: Bo'ldi. 30 ga ketdi, 20-si qoldi. Bo'ldi.
3: 20?
4: Aha. Atvichayu, bo'ldi.
3: Qanaqa odamsan, ey muttaham? Beradi-da, yeb ketaverasanmi?
4: Qo'pollashma, o. Mana sekin-sekin uzyapman-ku. 30'ingni uzdim, 20'ingni uzalmaymanmi? 20'ingni ham olasan, 20'ing o'tgandan keyin.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Eri xotin suhbatidan. Bilasanmi, Qumri, futbol ko'rayotganda dunyodagi hamma narsani unutaman. Adasi, mana ismim Shahlo.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
5: Azade, dur yine. Namçıya durasan, keç kurun, vahlı yatsın. İrtelep keç durasan, bu ne diyen gibi?
2: Vostaki, tuhti, hazırtırımın. Şu sizemçi uzun keçesi bile okul almadım. Ne? 12 metre uygandım de. Her uygan gelimden keyin okul almayayım ben.
5: Unda hozir nima uxlab yapsan mi? Nima qilsan unda ozosh?
2: Voy, chuqur o'rmon ostiga tush.
5: Chuqur o'rmon degan chuqur o'rsanmi? Ha bilasan mozoda sancha albatta o'zing doktorni ko'rsatib kelishing kerak. Shart ekan.
2: Nimaga? Nima qilaman doktor oldiga borib kasal emasman-ku?
5: Ye, qizimsa, sen borgin doktoringa albatta bitta kasalingni top beradi.
2: Endi men unaqa deyapsiz?
5: Chunki doktorlarning ham bola chaqasi bor-ku.

0: Podcast Radyosu'da. Kuldurgich.
1: Oya meni çakırdınız mı? Yok. Dada siz çakırmadınız mı? Yok oğlum. Buvijon, buvajon, sizlar chaqirmadinglarmi? Yo'q. Uf, xo'p, savolni boshqacha qo'yamiz. O'zi bugun ovqat yeyish niyatimiz bormi?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadoqomati haligi mamdiq qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara dukur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. İşi yürüşmesi hem bala. Bala maşrakasından bağırıp geliyorlar. Allah'a aitken diyem sözü yok Allah'ımızda. Ona kadar kelimelerine itibar verin. Sözsüz aşırıyla Allah'a aitken. Mesela Allah'ın sözü kanın sözü bana buna. Yüreğden çıkarıp balam katta bugün ulgaya gündüm. Niyetler kılıp aitken aşırıyla. Kanı yok. Ve. Yine yapıyorum. Onun Allah'ın sözü var. Sözü bekarga aytilmagan, bola bekarga uxlamagan. Nima uchun uxlagan? Çünkü Allah'da avuc yok. Allah aşırası da avuc degan narsa yok. Bir xil aytiladi, bir tekstda aytilaveradi, aytilaveradi. Uchinchi bola zerikib uxlab qoladi. Haligi bola uxlash uchun ashula aytish kerak. Allah aytish kerak va avuji yo'qligi uchun uxlaydi. Demak, estrada xonandasi zo'r xonanda, shu shoh shu ashulalarda aytib yurgan xonanda qizimiz turmushga chiqdi-da, bitta bolali bo'pti. Endi majbur o'sha Allahning so'zi bilan aytib bola uxlash kerak ekan. Xolos u Allah aytyapti degan. O'zi ovozi bor, sahnalarda ko'p ko'rgan, qanday ashula aytishni biladi. Endi ashulachilarda bilasiz, hammasi bir qamchidan bor baribir. Xudo bergan dedi-yu, o'sha yerda boshqalardan bari ajrab turadi. Bir qamchisi bor bunda deydi. Chunki bar farqi bo'lish kerak san'atkor. Doirachilar devi bor deydi, tutib qoladi deydi. Bular katta bo'lsa keyin qarisa baxshi bo'ladi deydi. Bular shunaqangi san'atkorga bir tomondan berib qo'ygan bo'lar. Bir avjiga chiqib o'zi bilmay qoladi-da. Haligi Alla aytayotimiz. Alla aytay jonim bolam. Bola mazza qilayotgan bo'lsa. Uxlab qolgin Alla. Hop deb qo'yarmish. O'zidan qo'yib bilmay qolibdi. Bola uyg'onib ketarmishda. Ashulachi hayron. Alla aytdi. Nega Allaga hep tuvordim mana. Bu ashulani boshlash bilan boshqa olam ketadi-da bular. O'zini yo'qotib qo'yadi. Alla

0: Şimdi aşıp varsa balama hıyıkat kapıca. Betüge suğurup oze keltirip. Balam bilmez lan. Fikri var hep huzurma. Estrada kanında simen de oraya kalkan abi.
1: Sen gömme ustaları.

0: Bir grupta kovuda likşi darhane kriketleri.
1: Assalamu aleyküm. Namba mı etse?
0: Namba mıydı bize de vakit etse?
1: Urup kozunu kokartıp getip tanrını.
0: Aydı kozunu şap kaptı. Ken ertesi günü yine oturtken eken şu adam. Yine toktap duruyor ki hep durup.
1: Assalamu aleyküm.
0: Seni kozu kokartıp duruyor eken. Assalamu aleyküm vakit kelin etse.
1: Namba mı etse?
0: Okey bize de darhane bize de dar satırdı bize de namba mıydı? İkinci kozunu kok. Aydı ikinci kozunu şap kaptı. Üçüncü günü adam yine kip toktayken eken. Kırıp
1: assalamu aleyküm deyişim lan.
0: Okey non bar. Mene bu hanke bar. Mene vişi sört nonlu bar. Mene batonlu bar. Mene kara nonlu bar. Dip hamas taklap koysa.
1: Kalbasa yok mu? Dese.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Katke gitti ki neyin diye tez rak kele kamidi mi? Azade. Azade. Yes, sen hatun.
2: Nima, voy nima?
5: Bu men haligi jonim sizga choy tayyorlab qo'ydim. Kim yeysizmi demoqchi edim.
2: Uf, hozir ketvonman. Ish qilib shirin choy qilib qo'ydingizmi?
5: Ey, choy ichmay zahar ichgur. Aha, qalampirli shakardan aralashtirib qo'ydim.
2: Nima?
5: Yo, haligi qalampir ham yeysizmi jonim demoqchi edim.
2: Vostaki, shu kunlarda jam mehribon bo'lib ketyapsizmi?
5: Ozosh, senga mehr ko'rsatmasam, kimga ko'rsataman? Kimga aytgan? Ozoda, televizorimiz qani jonim?
2: Olib ketishdi.
5: Kim olib ketadi?
2: Bilmasam, boya bittasi kelib, sizlarga televizor kerakmi dedi. Yo'q desam, televizorimizni olib ketdi.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Bir günü maktabda cismani terbiye okutucusu bollarını yığıp alıp hek deyip kayıp durup hek Shodmonov hani 30'da acımanı topşırmadın sen otken gel topşırır ustaz ben ana kuvattım kolum ağır kuvattım ben çap kolum ya abi ahırda gelişemez ustaz o yüzü bile ben uzun sizi razı kuvaramen de ben da normalleri baha koyu var indisi ya menge unakı bilet ne olayım yok 2 otur hek Tursunov sen tur sen otken gel topşırma gelindi 20 acımanı kibir hiç bulmuşsun disi ben ustaz ben ettim o ben asfaj diyorum ben spravken tükegen sen disi vay adam özleri kelib siz bilan kelishadilar ustoz nima deyapsiz men shuni demak adamga telefon qo'yaraman kelib ketadilar yo yo menga unaqa ana qilmading o'tir ikki sanga tak Hoji Mamedov tur sen nima qilding topshir biri 20 ta tarjimani qichsan ham qila olasanmi yo men ustoz men anaqa de azgina qo'lim og'riyapti seni qo'lingga nima qildi bilasiz anu okam kickboks bo'yicha chempioni o'sha anu kecha anu Malayziyadan birinchi o'rinni olib keldilar o'sha o'shandan bolla urgan edim ani kecha o'sha okamni olib bordimda keyin okam hammasini taxlab tashladida yetdilarda seni kim xafa qilsa ukam man любой joyda javob beraman san qo'rqmagin dedilarda o'shanga man o'shanga azgina desa nima sizlar ham beraman mani qo'rqitaverasizlar nima qo'rqitaverasizlar mani bunisi adam bunaqa deydi bunisi man unaqa deydi bunisi okam unaqa deydi man qo'rqaman sizlardan man qo'rqmayman hech qaysingdan o'tir joyingga to'r bahoying

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yaş geldiniz mi? Ovqatlanas mı? Şirin gine kılıp şorva kıp koyayım mı?
3: Mayli, opki şorvayla.
1: Canım bilen.
3: Ota, canın kereymez. Ozada az gibi kalçikasını kopruğa sosayım, buladı.
1: Xo'p bo'ladi jonim. Mana oli. Ha, aytgancha vostaki, anovi Malika opa bor-u, Malika opa. O'shanichi katta o'g'li o'lib qoptimi?
3: O'libdi, eshitdim.
1: Nimadan o'libdi?
3: O'zi kasal ekan, keyin doktorlarga kasalligi sababini bilish uchun uni qornini yorib ko'rishdi-de.
1: Ha, keyinchi keyin.
3: Keyin haligi o'lim qornini yorishdan kelib chiqqanligini tashxis qilib qo'yishdi.
1: Tavba kıldım. Onun keserliğini anaklattı mı?
3: Bari bir ulgen bu se. Şimdi nimaklaşadı boşluğunu ağırtıp kesel kıdırıp.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastake.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay ay ay. Vastake, yaşır o işki kırsız bu miydi mi?
3: İyi, oza. Tinçliyim hanımı buldu.
1: Maniyemce odamla yokşap maşine mindim ki vattı.
3: Ana, maşine ol, haydur.
1: Mausuz pat pat izi minmiyim ya.
3: Ozan'ı bir gün tinçliyim mi? Çat tarafıyım ben turduyum mi?
1: Uff, agarçı agar bir ay içi de bayıp gitmesiyiz, acıraşamız.
3: İyi, Ozan onda bir ay kütüş artmaz, uca arizi verir.
1: Değil mi? Tövbe kıldım, ben işte sen bilmiyim ben, tez rahat hareket izi kılayım.
3: Tövbe kılın, tövbe kılın. Hop, Ozan'da bitti soval var. Milyoner adam cennetke çöyedi mi?
1: Elbette çöyedi.
3: Adam korçu.
1: Vay, hiç kaçan çöyedi.
3: Eğer Ozan'da uşayıp adam kor milyoneri hatını bozacı.
1: Hatını bozayam, iyi, ne mi? Yok, hatını bozacı çöyedi, vastaki.
3: Ha.

0: 거나
1: 난 좋아 아슬소드 이 아슬소드만 약하라기 아노 아마킨 자분차리 보이마시들라고 어디 어이라는 볼라스 보립 유라르들라 나무 쥐브다니기 부나간기 보이앱 켓들라
2: 난 좋아산 미신 보 보이기라르 기간들기 보이들라
1: 토베 불안아 슈나간기 보이 켓들라기 나마 요르단 베르겐이키나
2: Bilasam naza, man amakimdan so'raganimda ulamanga pul muhim rol o'ynamaydi, eng muhimi ishligini tushuntirganman menga.
1: Bor yo'q shu fikr amakilarni boshlariga shunchalik yordam berganmi?
2: Ha, yordam bergan, chunki ular qo'l ostilarida ishlaydigan hamma ishchilarni mana shu aqidaga ishontirganlar-da, keyin o'zlari ko'rib turganda millionerga aylanganlar, tushunding?
1: Ha, tushunarli. Qisqa qilib aytganda, kalla kesarlik-da, to'g'rimi? Nonxo'rlik qilib erishgan ekanlar-da shularni hammasiga.
2: Nima gunoqa deysan, nazo?
1: Nima deyishim kerak endi? Bechora ishchilarni pulini o'zlashtirib optilar-ku.
2: Zato, san amakinga o'xshab duch kelgan odamni nonini yarimta qotganlar yo'q-ku. Faqat ishchilarga shunaqa qotdilar.
1: Agar bilsang, mana amakim kim nonini yarimta qotgan bo'lsa-la, o'sha oilaga yarimta non bemalol yetadi, tushundingmi bir kuniga?
2: Nima?

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni bir yo'lovchi ketayotgan ekan, do qarsa yo'ldan bitta keksaroq odam chiqibdi. Amaki, assalomu alaykum. Kechirasiz, mana shu yerda 256-chi maktab qayerda bora shu? Sobir Rahimov nomli maktab. Bolam, shu maktab bilmadim. May qara. Mana shu yerdanchi, ostanovkani ko'ryapsanmi, ostanovkani? Ha, otaxon, ko'ryapman. Mana shu ostanovkadan 32-chi avtobus keladi. O'shanga o'tirasan-da, ikki ostanovkacha emas yurib, o'sha yerdan tushasan. O'sha tushganingdan keyin shunaqa qarasang, 9 etajga bor. 9 etajgadan ozgina yurasan, orqasiga o'tsang, o'sha yerda mahalla bor. Shu Beruniy mahallasimi, bir qanaqadir mahalla bor. O'sha yerdan yurasan ozgina bir 200 metr yursang, bog'cha bor. O'sha bog'chadan so'rasang, o'shalar bilishadi. Shu o'sha yerdachi 75-chi maktab bor menimcha. O'sha maktab tarafga yurasan, bir 200 metr yurasan, o'sha maktab yonida yursang, o'sha yerda doktor bor o'sha yerda. Tomo doktor bor, Hasan aka degan. O'shan uyini so'raysan. O'shan uylarga borgandan keyin o'shan uylardan shunda chap tarafga qarasang, o'sha yerda bitta mashina bor, Moskvich bor. Shunda to'rtta g'ildiragi yo'q. O'sha 5 yildan beri turibdi shu Moskvich. O'sha Moskvich to'g'risida shunda bir 200 metr yursang, 3 ta 9 etajga bor. O'sha 9 etajga chiqsang, yo'q, birinchisiga emas, hozir ikkinchisiga menimcha chiqasan. Chiqasan, shu liftdan ko'tarilsan 9-chi etajga. Chiqqaningda 3 ta kvartira bor. Bunisiga emas. Tak, birinchisimi, ikkinchisimi de shu. Shu ikkinchisiga kirasan-da, ikkinchisiga kirsang ham o'sha yerda xalzinlik bor. Ha, otaxon gapirma. Xalzinlik ochasan, o'sha yerda xalzinlik ochsang, 3 ta talinka turibdi. 3 ta talinkada 3 ta tovuq turibdi. Birinchisimi, yo'q, ikkinchisini ham tegmaysan. 3-chi tovuq bor-ku desa. Ha, amaki, bosh desa. Ana o'sha tovuqni boshini qotirgan, borib, "Ey, bari, meni boshim qotirmagan."

0: radyosu de.
1: Hangame ustaları.
2: Artıcan.
3: Oh.
2: Artı.
3: Borvanlar.
2: Artı. Braçka.
3: Borvanlar.
2: Kat dediğini.
4: Baya borlar diye bir değiştiniz mi?
2: He. Nemanı soruştu şuna, nemanı ayeti veriyle
4: diye. Ya, ular sonra gelmeyle bir koyul kaldırıyorlar diye yaptı da.
2: Bu oldu. Ne maklamış?
4: Şuna, bende taklif var.
2: Hoş.
4: İki de tilde yaparsak.
2: İki de tilde yaparsız.
4: He.
2: İkinci tili izni çıkarın ki.
4: İki de tilde degenim, ben Özbekçe yaparsam siz başka bir
2: rompe. Ha, çiğit dili mi?
4: Ha.
2: Üçte çiğit dilini bilemem ama.
4: Yok.
2: Ha, maktanışması mı? Üçte çiğit dilini bilemem.
4: Ha, kaysileri, kaysileri.
2: İngiliz dili, Niyemiz dili, Rus dili.
4: Ha, İngiliz dilde bura nasıl deyin ki?
2: Ne mi dey?
4: Ha, ne babası ya? Ha?
2: Bonjour, madam.
4: Ha, bu Fransızca yu.
2: Ya, onda törtte çiğit dilini bilerek ama.
4: İngiliz dili de sigirdi balası, buzak. Ne mi buladı?
2: İngilizler... Buzoqdan demay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
4: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
2: Maktabda 5 olganman.
4: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
2: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalab, der shalab, der shalab.
4: Der derini aytmasa nemischa ham o'zbekcha degan ekan-a.
2: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
4: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
2: Ye, yigitlar armiyada o'rganadi hamma.
4: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Tarjimon.
2: Sevgini tarjima qilish juda oson.
4: Qal, qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
2: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
4: Я люблю. Люблю.
2: Люблю desa ham bo'ladi. Zarurga вижу desa ham bo'ladi.
4: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
4: Ha. Davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On один ведро человек.
4: Da. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Прямо за папой солнце увидит он.
4: Yaxshi-ya?
5: Hangoma ustalari.

0: Natural Saint Catcher.
1: Markaz Radyosu'da. Kuldirgich.
2: Skleroz, yosh kasallik, hech qayerga og'rimaydi va har kuni biror yangilik bor.

0: radyosu de.
1: Hacviyeler kuhanese.
2: Simeon Altov. Halokat. O'tgan yilning 16 sentyabrda halokat yuz berdi. Katta yuk mashinasi haydovchisi qarasa, piyodalar o'tish joyida bir ayol qotib turibdi. Tez kelayotgandi. Birdan tormozni bosdi. Ayol o'tib ketishini kutdi. Lekin bu ayolga hayotda biror mashina tugul, ot ham yo'l bermagandi. Indamasdan qotgancha turaverdi. Mashina nihoyat o'tib ketishini kutdi.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.